Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Bu kitap, endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, aynen müzikte olduğu gibi birçoğumuzun yaşamında oldukça önemli bir yer tutan moda sektöründe ve tanınmış markalarda yöneticilik görevlerinde bulunmuş Cem Mergen'in bir klasik müzik dinleyicisiyken nasıl yeni müziğe doğru evrildiğinin hikayesini anlatmaktadır. Kitabı yayına hazırlarken yapmış olduğum okumalar sonucunda yazarımızı profesyonel müzik dinleyicisi olarak tanımlamaya karar verdim. Başlangıçta tanıdığı melodileri bir araya toplamak amacıyla başladığı müzik dinleme yolculuğunda o kadar derinlere inmiş ki Spotify, SoundCloud ve YouTube gibi dijital müzik platformlarında sadece yeni müzik konusunda toplamda 14.680 eser, 3.910 saat ve 162 gün boyunca hiç tekrar etmeden dinlenebilecek dinleme listeleri oluşturmuş. Bununla da yetinmeyerek bu eserlerin bestecilerinin yaşamlarını, eserlerin bestelenme sürecini, hangi koşullar altında bestelendiğini ve eserin neyi anlattığını da merak ederek araştırmaya başlamış. Müzik dinlemeye duyduğu bu derin ilgi sonunda onu kitabın konusu olan Büyük Değişim'le birlikte klasik müzikten yeni müziğe getirmiş. Müzikteki değişimi sadece müzikle değil, dönemin filozofları, ressamları, bilim adamları, sanat ve felsefi akımlarıyla birlikte ele alıyor. Diyor ki, değişimden korkmayın, buna açık olun ve etrafınızı değiştirmeye, kendinizi değiştirerek başlayın. Kitap boyunca süren müzik yolculuğuna okurları da ortak edebilmek için, kitapta isim verdiği 300'den fazla örnek eser için birer QR kod veriyor. Aydınlatıcı ve pek de görülmemiş bu yöntemle birlikte Cem Mergen'le yeni müzik yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Süleyman Tarman.

Her şeyde en güncelin peşindeyiz. Bilginin, haberin, ekonomi politiğin, ötesinde kültürün, toplumsallığın, girift ilişki biçimlerinin, dahası bunları şekillendiren teknolojilerin, bunlarca üretilen söylemlerin, kimliklerin. Tüm bunların yansıdığı güncel sanat üretimlerine gelince, dolaşımdaki pratiklerinin ister yeni medyaya koşut ya da disiplinler arasından besleniyor olsun, görsellikle sınırlı, mekan ve uzamda yer bulan örneklerine yönelirken, aynı farkındalık ve duyarlılığı duysal alanda nedense göstermeyiz. Hep bildiğimiz şarkıları, liseden beri sevdiğimiz müzikleri, genellikle de çeyiz sandığımızın naftalin kokan eskilerini arar, dinler dururuz. Bu kanıksanmış, kalıplaşmış ezberi bozmanın zamanı geldi de geçti bile. Tamam, hemen yeni müzik çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu sözde konfor alanından uzaklaşmadan başka dünyalara varmanın olanağı da yok. En azından kısıtlı. Başka gezegenlerin havasını solumak isteyen ama bunun için ilk adımı henüz atamayan, nereden başlayacağını tam bilemeyenler için aynı yollardan geçmiş, öbür kıyıya varmış, şimdi de cesareti olanları yanına davet eden, dahası yol haritasını paylaşan Cem Mergen'in kitabı ajandasını adına da taşıyor. Duvarlar yıkılınca. İllaki yıkılacak. Ardını görmek, daha geniş bir dünyanın sesini duymak isteyenlere. Hakkı Alper Maral.

Cem Mergen 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1961-1971 yılları arasında Almanya'da yaşadığı dönemde özel bir hocadan keman dersleri aldı. 1971'de girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden 1974'te mezun oldu. Bu yıllarda 2 yıl boyunca lise orkestrasında çaldı. 1974'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne başladı. Lisansını 1979'da tamamladı ve 1982'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 1978-1985 arasında Boğaziçi Üniversitesi Korosu'nun farklı türlerde hazırladığı konserlerde bariton olarak yer aldı. Üniversite korosuna paralel olarak 1980'de yakın arkadaşlarıyla 8 kişilik bir topluluk kurarak Afrikalı-Amerikalı ilahileri üzerine konserler verdi. 1996-2000 arasında Ayaspaşa Madrigal Korosu'nda, 2000'den bu yana ise İstanbul Avrupa Korosu'nda söylemeye devam ediyor. Üniversite yıllarında sporda da aktif olan Mergen, basketbol, su topu, yüzme ve atletizm okul takımlarında görev aldı. Meslek yaşamına Alamsaç'ta planlama mühendisi olarak başladı. 1984 yılında Tiffany & Tomato'da yönetici pozisyonuyla moda perakendesi sektörüne geçti. Bunu izleyen dönemde 8 yıl boyunca Benetton Türkiye'de operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2008 yılları arasında ev değişiminin ardından yeniden yapılandırılan Tiffany'de genel müdürlük görevini üstlendi. Kariyerinin son evresinde 2018'e kadar moda perakendesinde ürün planlama ve hedeflerle performans göstergeleriyle şirket yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık verdi. 2014'te masum bir merakla başlayan ve bu kitabın yazımına da zemin hazırlayan yoğun Batı sanat müziği araştırmalarını sürdürmektedir. Kendi ifadesiyle kitabın konusu olan yeni müziğe aşık oldu. Eren'le Kerem'in babası ve Emel'in eşidir.

Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilgesu Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Sunakan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Sunakan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Sunakan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğurata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Sunakan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Sunakan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrolü oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili Bursan Klasik dinleyicileri merhaba. İnsanoğlu hayata bir ninni ile başlıyor. Dünyayı ve kelimeleri henüz bilmezken bir melodinin güvenli kollarına bırakıyoruz kendimizi. Sanki müziğin dilini konuşmadan önce öğreniyoruz, öyle değil mi? Peki büyürken ne oluyor? Çocukların korkularına, yalnızlıklarına ve öfkelerine ne kadar kulak verebiliyoruz? Son zamanlarda okullarda yaşanan şiddet olayları bu soruları önümüze acı bir şekilde getiriyor. Bir çocuğun şiddete yönelmesini tek bir nedene bağlayamayız elbette. Ama sormamız gerekir. Kendilerini ifade edebilecekleri, bir başkasının acısını hissedebilecekleri ne kadar güvenli alan açabiliyoruz onlara? Sanat, özellikle müzik, sadece bir uğraş mı yoksa insan kalabilmenin temel ihtiyacı mı? Bugün müzik masasında çocuklar ve ölüm üzerine düşüneceğiz. Bir ebeveynin kaybındaki derin yasını, ölümün şiire ve müziğe dönüşmesini dinleyeceğiz. Ama asıl sormamız gereken soru şu, çocukların sesini onlar aramızdayken duyabiliyor muyuz? Onların korkularına ve umutlarına bakabiliyor muyuz? Müzik belki her şeye tek başına cevap veremez ama bize dinlemeyi öğretebilir. Bir başkasının sesini, onu gerçekten duymayı öğretebilir. Evet, ilk eserimiz Franz Schubert'in Johann Wolfgang von Goethe'nin şiiri üzerine bestelediği Erlkönig başlıklı şarkısı. Şiirde 4 farklı karakter var. Anlatıcı, baba, çocuk ve peri kralı. Bir baba ile oğul arasındaki korku dolu diyalogda peri kralının çocuğunu kandırma çabalarını çocuktan dinliyoruz. Çocuk peri kralını ve kızlarını gördüğünü, seslerini duyduğunu ve ona zarar verdiğini söylerken baba ise bu korkuları sis, rüzgar ya da yaprak hışırtıları gibi doğa olaylarına yorarak oğlunu sakinleştirmeye çalışıyor. Şiirin son mısralarında baba atını büyük bir telaşla sürüyor ancak eve ulaştığında kollarındaki çocuğunun çoktan öldüğünü fark ediyor. Bariton Dietrich Fischer-Dieskau ve piyanist Gerald Moore'dan bir çocuğun anlaşılamayan korkularını anlatan Schubert'in Erlkönig başlıklı liedini dinleyelim.

0: Ott.
1: Franz Schubert'in Erlkönig başlıklı Lied'ini Dietrich Fischer-Dieskau ve Gerald Moore'dan dinledik. Ve bu şarkı da bizi şimdi başka bir soruyla baş başa bırakmadı mı? Birini bütün gücümüzle korumak istediğimiz halde ve onu koruyamadığımızda ne olur? Acı dev bir çığlıkla kendini duyurur. Bazen de insan kaybın ardından sessizleşir. Geriye bir görüntü, bir hatıra. Belki de artık geri gelmeyecek bir şeyin gölgesi kalır. Maurice Ravel'in Pavane pour un infant défunt başlıklı eseri adında ölmüş bir prensesi anıyor. Ancak bestecinin hayalinde eski zamanlardan kalma bir prensesin ağırbaşlı törensel pavan dansı var. Yine de bu müziği dinlerken geçmişte kalmış bir dünyanın ve artık erişemediğimiz bir güzelliğin hüznünü duymak mümkün. Cleveland Orkestrası'nı Fransız besteci ve orkestra şefi Pierre Boulez yönetiyor. Maurice Ravel'in ölmüş bir prenses için pavanını dinleyelim.

Bir kaybın ardından insan hatıralara tutunur. Öyle değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Çoğu zamanda söyleyecek bir söz bulamaz. İşte o noktada da dua başlar. Her şeyi açıklayan, acıyı ortadan kaldıran bir cevap olarak değil, insanın kendi çaresizliğinin içinden uzattığı bir el olarak. Gabriel Fauré'nin odak noktası ebedi huzur ve teselli olan Requiem'inden Pii Jesu, bu yalın yakarışın bir karşılığıdır. Latince olan sözleri İsa'dan merhamet ve huzur diler. Fauré'nin müziğinde ölüm dediğimizde bir dehşet değil, dinginlik arayan bir ses duyarız. Soprano Agnès Melon ve Philippe Hervéguez yönetimindeki yorumla Fauré'nin Pii Jesu'sunu dinleyelim birlikte.

Dua biter ama insanın içinde kalan duygu hemen sessizliğe karışmaz. Bazen sözcüklerin taşıyamadığı bir ağırlık kendisine başka bir ifade yolu arar. Söylenemeyenler, dile getirilemeyenler insanın içinde birikir ve belki de müzik tam da bu noktada konuşmaya başlar. Gabriel Fauré'nin Requiem'inden dinlediğimiz Pi Jesu bölümü bir merhamet ve huzur dileğiydi. Ölümün karşısında yükselen bu yalın dua, acıyı açıklamaya ya da ona bir anlam vermeye çalışmıyordu. Yalnızca insanın kırılganlığı içinde bir teselli arayışını dile getiriyordu. Şimdi yine Fauré'nin müziğindeyiz. Ancak bu kez sesini bir insanın değil, bir çalgının duyurmasını istedim. Elegy'yi dinleyeceğiz. Adı Fransızca'da da aynı anlamı taşıyor. Bir ağıt, bir kaybın ardından duyulan yasın müzikteki ifadesi. Fauré bu eseri 1880 yılında bir viyonsel ve piyano sonatının yavaş bölümü olarak bestelemeye başlıyor. Ancak tasarladığı sonatı tamamlayamıyor. Bu bölümde kendi başına bir eser olarak yaşamına devam ediyor repertuarımızda. Elegy 1883'te yayımlanıyor ve aynı yıl Paris'teki Société Nationale de Musique konserinde eserin ithaf edildiği viyonselci Jules Loeb tarafından piyanoda da bestecinin kendisinin eşliğinde seslendiriliyor. Besteci tarafından yapılmış bir orkestra düzenlemesi de var. Do minör tonundaki Elegy 3 bölümlü bir yapı üzerine kurulu sevgili dinleyicilerimiz. Başlangıçtaki ağıt havası daha hareketli ve tutkulu bir orta bölümle bir tezat oluşturuyor. Ardından ilk bölüm geri dönüyor. Bu dönüş yalnızca bir temanın yeniden duyulması değil, sanki insanın uzaklaşmaya çalıştığı acıyla yeniden karşılaşması gibi. Fauré'nin müziğinde beni etkileyen şeylerden biri de bu. Duyguyu yalnızca bir melodiyle anlatmakla kalmıyor. Onu zaman içinde değiştiriyor. Yasın da kendine göre bir zamanı var. Bazen sessizce içimize çekiliyoruz. Bazen acı bütün gücüyle geri dönüyor. Bazen bir an için teselli buluyoruz. Sonra kaybın gerçekliğiyle yeniden yüzleşiyoruz. Evet, violonselin insansı tınısı burada sanki söylenemeyen bir cümleyi dile getiriyor. Çocuk ve ölüm üzerine düşündüğümüz bu programda Elegy'yi yalnızca bir kaybın ardından duyulan keder olarak değil, sevginin yokluk karşısında varlığını sürdürme biçimi olarak da dinleme zamanı var. Bazen sessizce içimize çekiliyoruz. Bazen acı bütün gücüyle geri dönüyor. Bazen bir an için teselli buluyoruz. Sonra kaybın gerçekliğiyle yeniden yüzleşiyoruz. Evet, violonselin insansı tınısı burada sanki söylenemeyen bir cümleyi dile getiriyor. Çocuk ve ölüm üzerine düşündüğümüz bu programda Elegy'yi yalnızca bir kaybın ardından

Bugün Schubert'te ölümden korkan bir çocuğu, Ravel'de uzaklaşmış bir hatırayı, Forede de bir duayı, ardından ağıtı dinledik. Şimdi bütün bu yollar bir anne babanın kaybına, o tarif edilemeyeceğini tahmin ettiğim duyguya çıkardı beni. Avusturyalı besteci Gustav Mahler, Alman şair Friedrich Rückert'in çocuklarının ölümünün ardından yazdığı 400'den fazla şiir arasından seçtiği 5 şiir üzerine Kinder Toten Lieder'i besteliyor. Trajik bir şekilde bu eserleri besteledikten birkaç yıl sonra 1907 yılında Mahler de kendi kızı Maria'yı henüz 5 yaşındayken kızıl hastalığından kaybediyor. Bu erken ölüm bu eserlerle bestecinin hayatı arasında son derece sarsıcı bir bağ kuruyor. Daha sonra bestelediği 9. senfonisi ve Das Lied von der Erde eserlerinde de aynı ölüm temalarını kullanıyor. Tabii ki herhangi bir müzik bir ebeveynin yaşadığı acıyı tek bir duyguya indirgeyemez. Kederin yanında hatıra, kabulleniş çabalarının yanında yeniden sızlayan yaralar vardır. Ve daha kim bilir niceleri. Evet, mezzo-soprano Janet Baker, Sir John Barbarolli yönetimindeki Halle Orkestra eşliğinde Mahler'in Kinder Toten Lieder'ini seslendiriyor. Dinleyelim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın son eseriydi Mahler'in Kinder Toten Lieder başlıklı eseri. Alman şair Friedrich Rückert'in 5 şiiri üzerine bestelenen bu derin müzik eminim ki pek çoğumuzun yaralarına dokundu. Biraz buruk bir konuydu biliyorum ama çok da gerçek bir konu. Çocukluğun kırılganlığı ve geride kalanların derin sessizliği. Özellikle henüz kendileri de çocukken suça sürüklenenlerin sorumluluklarını alabileceğimiz, herhangi bir zarar oluşmadan onları duyabileceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. Onları görebildiğimiz, hayatlarına yakından bakabildiğimiz ama sınırlarımızı da aşmadığımız günler gelsin. Hiçbir şeye bilerek zarar vermediklerinden emin olduğumuz günler. Ben Serla Balkarlı. Bir sonraki müzik masasında buluşana kadar hepinize en derin saygılarımı sunarken müziksiz ve Bursan klasiksiz kalmamanızı diliyorum. Hoşça kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

Dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Suna Kan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Suna Kan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Suna Kan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Suna Kan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğurata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Suna Kan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Suna Kan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, işte kader kapıyı böyle çalar dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.Ö. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış, serveti, siyasi gücü, özgürlüğü, hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

Kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyor.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven, işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenlemeyle cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Tchaikovsky'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: bilirsiniz. Hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz feozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün konuğumuz Edward Scissorhands. 1990 yapımı, masalsı, efsane bir film. Yönetmenimiz Tim Burton, film müzikleri ise efsanevi film müziği bestecisi Danny Elfman imzası taşıyor. Biraz karanlık, biraz masalsı bir yolculuğa çıkacağız bugün. Müzikler de yapımı oldukça paralel. Ekim ayının biraz melankolik, sinematik hissini aktaracağını düşünüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Korusan Klasik'te Perdedeki Notalar programındayız. Bugün konuğumuz Edward Scissorhands'ti. Danny Elfman'ın muhteşem film müziklerini dinledik. Şimdi sırada bu filmin müziklerinden ilhamla seçtiğim birkaç parçayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Perdedeki Notalar Korusan Klasik'te devam ediyor.

Korusan Klasik'in değerli dinleyicileri, perdedeki notaların bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayrımoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: Ayın Albümü.
1: Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinie. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

Bu albüm, biçimin, düşüncenin ve yaşamın kendisinin sürekliliği üzerine bir tefekkür olarak César Franck ve öğrencisi Vincent Dandy'nin violonsel sonatlarını bir araya getiriyor. Franck, döngüsel biçime romantik ruhun anlatım derinliğini katarak yineleyen temaların bütüncül ve lirik bir anlatı oluşturmasını sağladı. Onun müziğinde geri dönüş bir aydınlanmaya dönüşür. Franck'ın sadık öğrencisi Dandy ise bu ilkeyi benimseyip sistemleştirerek onu yapısal ve felsefi bir temele yükseltmiştir. İkisi arasında ortaya çıkan şey pedagojinin ötesindedir. Bu sanatsal bir vizyonun aktarımı, yaşayan bir sürekliliktir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu diyalogda nesiller boyunca şekillenen ortak bir dile tanıklık ediyoruz. Her bir tema tıpkı yaşamın kendisi gibi doğar, büyür, dönüşür ve özünün hafızasını içinde taşıyarak geri döner. Bu albüm işte bu yolculuğun izini sürüyor. Sesin, soy çizgisinin ve kalıcı müzikal düşüncenin bir döngüsü. Bizim için bu kayıt yalnızca bir öğretmen ve öğrenciden ya da iki Fransız sonatından ibaret değil. Bu miras edinmekle ilgili. Sanatsal fikirlerin nesiller boyunca nasıl varlığını sürdürdüğü, geliştiği ve yeniden yüzeye çıktığı ile ilgili. Döngüsel ilke, sanatsal sürekliliğin kendisi için bir metafora dönüşüyor. Gözde yaşar, inci yakar bir ol.

Violonsel sanatçısı Gözde Yaşar, solistik kariyerine erken yaşta başladı ve 2003 yılında Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile sahne aldı. Eğitimi sırasında Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası ile düzenli olarak konserler verdi. Anadolu Oda Orkestrası ile Türkiye ve Avrupa turnelerine katıldı. 2007 yılında Fulbright bursu kazandıktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki Sonny Purchase College Müzik Konservatuvarı'nda devam etti. Burada 2008 konçerto yarışmasını kazanarak Purchase Orkestrası eşliğinde Dvorak'ın Si minör cello konçertosunu seslendirdi. Daha sonra Maryland Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürdü. Oberlin Konservatuvarı'ndaki Barok İcra Enstitüsü de dahil olmak üzere çeşitli ustalık sınıflarına ve erken dönem müziği programlarına katıldı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve oda müzisyeni olarak aktif kariyerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşu Klasik Keyifler'le çok sayıda premieri imza atan sanatçı, İstanbul Barok ve Nermin Kaygısız Ensemble üyesidir. Gözde Yaşar aynı zamanda Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda da çalmaktadır.

Piyanist İnci Yakar Birol, müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve kompozisyon bölümlerinde başladı. Ardından eğitimini Almanya'daki Hochschule für Musik Zahar'da sürdürdü. Eczacıbaşı, Richard Wagner Derneği ve Bruno Meindl Vakfı gibi kurumların burslarıyla Almanya'daki öğrenimini tamamladı. Önce konser piyanisti, ardından da solist diplomalarını aldı. Almanya'da Schwetzingen Mozart Festivali'nde sahne aldı ve SR2 Kultur Radyo için kayıtlar gerçekleştirdi. Lüksemburg Filarmoni, Fransa'da Metz Arsenal ve Almanya'da Saarbrücken'deki orkestralarla solist olarak konserler verdi. Ayrıca Türkiye genelindeki seçkin konser salonlarında düzenli olarak sahne alarak solo ve oda müziği performansları sunmaktadır. Solo albümü Saygına Saygı'da yer alan özgün bestesi Sesli Kitap, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sonus Uluslararası Kompozisyon Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarının ardından Washington DC'deki gala konserinde Saygun'un eserlerinin yanı sıra kendi yapıtlarını seslendirdi. Yurt içinde ve yurt dışında konser çalışmalarını sürdüren, uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapan İnci Yakar Birol, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda profesör olarak ders vermektedir.

Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano Teknisyeni, Francesco Tufano. Editör ve Ses Mühendisi, Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinier. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım Marco Antonetti. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi Ağustos 2026.

Sesli Harflere hoş geldiniz. Borusan Klasik'te mikrofonda ben Bahri Fedai. Bugün de 60'lı ve 70'li yılların sevilen şarkıları eşliğinde müzikten tarihe uzanan keyifli bir saat geçireceğiz. Bir yandan güzel şarkılarımızı dinlerken, bir yandan da hayatımıza giren ilginç icatların nasıl ortaya çıktığını, kimlerin bu fikirlerin peşinden gittiğini konuşacağız. Hazırsanız Sesli Harflerin yeni bölümü başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Sesler'i dinliyorsunuz. Bizi sosyal medyada takip ederek programda konuştuğumuz icatların hikayelerine ve yeni bölüm duyurularına ulaşabilirsiniz. Instagram'da Sesler İcatlar hesabını aratarak bize eşlik edebilirsiniz. Ayrıca Karnaval uygulamasındaki podcast bölümünde Sesler'in geçmiş bölümlerini de bulabilirsiniz. Şimdi yine müzikle devam edelim. Birazdan bugünün iki ilginç icadının hikayesine birlikte göz atacağız.

Test Life'lerde bugün yine iki farklı icat hikayesi bizleri bekliyor. İlk konumuz bugün Luna Park'ların ve panayırların vazgeçilmezlerinden biri olan dönme dolap. 1893 yılında Chicago Dünya Fuarı için ortaya çıkan bu dev mühendislik harikasının nasıl tasarlandığını ve George Ferris'in bu sıra dışı fikri nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü konuşacağız. Diğer konumuzsa müzik dünyasından Mellotron. İçinde gerçek enstrümanların seslerinin kaydedildiği manyetik bantlar bulunan bu sıra dışı klavyenin nasıl ortaya çıktığını ve özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda müzik dünyasında nasıl iz bıraktığını keşfedeceğiz. Ama önce müzikle devam edelim. Birazdan Sesli Harfler'de bu iki ilginç icadın hikayesine birlikte bakıyor olacağız.

Borusan Klasik'te Seslerfler devam ediyor. Bugün ilk icat konumuz Luna Parkların ve Panayırların vazgeçilmezlerinden biri olan dönme dolap. Ama hikayesi sandığımızdan çok daha ilginç. Çünkü bu dev eğlence aracının arkasında 1893 yılında Eyfel Kulesi'ne rakip olacak bir yapı tasarlamak isteyen genç bir mühendisin hikayesi var. Şimdi sizi 1890'ların Amerika'sına götürelim. Yıl 1893. Chicago'da dünyanın en büyük gösterilerinden biri hazırlanmakta. Dünya Kolomb sergisi. Amerika bütün dünyaya teknolojisini, mühendisliğini ve gücünü göstermek istiyor. Fakat ortada küçük bir problem var. Bundan sadece birkaç yıl önce Paris'te düzenlenen dünya fuarında Eyfel Kulesi yapılmış ve bütün dikkatleri üzerine çekmiştir. Yaklaşık 300 metrelik bu dev demir yapı o dönem için neredeyse akıl almaz bir mühendislik başarısıdır. Dolayısıyla Chicago'daki organizatörlerin önünde önemli bir soru vardır. Paris'teki Eyfel Kulesi kadar insanları şaşırtacak, hatta mümkünse ondan daha da çarpıcı olacak ne yapabiliriz? Serginin planlamacılarından Daniel Burnham, mühendislerden ve tasarımcılardan daha önce görülmemiş, cesur ve benzersiz bir fikir ister. İşte tam bu noktada 33 yaşındaki genç bir mühendis olan George Washington Gale Ferris ortaya çıkar. Ferris, köprüler ve çelik yapılar üzerine çalışan bir mühendistir ve o güne kadar yapılmış hiçbir şeye benzemeyen bir fikir düşünür. İnsanları içine alıp yüzlerce metre yüksekliğe çıkaracak dev bir çelik tekerlek. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var. Ferris'in fikri bir dönme dolap yapalım, insanlar binsin eğlensin düşüncesinden ibaret değildir. Ondan önce de daha küçük ahşap eğlence tekerlekleri yapılmıştır. Ferris'in hayal ettiği şey ise bunların devasa ölçekte yeniden tasarlanması. Üstelik insanların binebileceği kabinler olacak, bütün ağırlık havada taşınacak ve dev çelik yapı rüzgara rağmen ayakta durabilecek. İlk tasarımını ortaya koyduğunda karşısındaki insanlar bunun gerçekten yapılabileceğine pek inanmazlar. Hatta serginin yöneticileri böylesine ince görünen çelik parçaların insanları yüzlerce metre yukarıda güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden şüphe eder. Ferris ise geri adım atmaz. Çünkü onun için mesele yalnızca bir eğlence aracı yapmak değildir. Çeliğin, hesaplamanın ve mühendisliğin sınırlarını gösterecek bir yapı ortaya koymaktır. Ve şimdi asıl merak edilen noktaya geliyoruz. Ferris bu dev tekerleği kafasında nasıl tasarladı ve koskoca yapının gerçekten ayakta kalacağını nasıl hesapladı?

Sesli Harfler'de dönme dolabın hikayesine devam ediyoruz. George Ferris'in ortaya attığı fikir gerçekten hayata geçirilebilir miydi? Dev bir çelik tekerlek nasıl ayakta duracak, yüzlerce insanı nasıl taşıyacaktı? Ferris'in mühendislik bilgisi ve ilham aldığı fikir bu soruların cevaplarını bulmamızı sağlayacak. Ferris'in fikrinin en güzel taraflarından biri aslında çok tanıdık bir nesneden yola çıkmasıdır. Bisiklet tekerleği. Bir bisiklet tekerleğine baktığımızda ortada büyük bir çember, merkezde bir göbek ve bu ikisini birbirine bağlayan ince teller görürsünüz. Ferris de benzer bir mantığı dev ölçüye taşıdı. Elbette burada bisiklet tellerinin yerine tonlarca ağırlığı taşıyabilecek çelik kirişler ve çok daha karmaşık bir taşıyıcı sistem vardı. Fakat temel fikir aynıydı. Yükü yalnızca kalın bir duvarla taşımak yerine çemberi merkezdeki büyük aksa bağlayan dengeli bir sistem oluşturmak. Ferris'in mühendislik bilgisi tam da burada devreye giriyordu. Çünkü o köprü ve çelik konstrüksiyonlar üzerine çalışan bir mühendisti ve çeliğin yük taşıma kapasitesini iyi biliyordu. Ferris'in kendi anlatımına göre bu fikir bir akşam yemek sırasında şekillendi ve o gece dev tekerleğin ayrıntılarını kağıda döktü. Hatta bazı kaynaklarda tasarımın yalnızca genel hatlarını değil, yolcu kabinlerinden kapasiteye kadar pek çok ayrıntıyı o ilk çalışmada düşündüğü aktarılıyor. Sonra bu çizimle serginin yöneticilerinin karşısına çıktı. Fakat cevap pek iç açıcı değildi. Bu kadar büyük bir yapının güvenli olup olmayacağı konusunda ciddi şüpheler vardı. Ferris ise bunun üzerine yalnızca ben yapabilirim demekle yetinmedi. Başka mühendislerden destek aldı, güvenlik hesapları yaptırdı, yatırımcılar buldu ve projenin uygulanabilir olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Hatta ilk aşamalarda kendi parasından da ciddi miktarda harcama yaptı. Sonunda proje kabul edildi ve ortaya çıkacak şey gerçekten devasa olacaktı. Ferris'in tekerleğinin çapı yaklaşık 76 metreydi. İçerisinde 36 yolcu kabini bulunuyordu ve her kabin onlarca insan taşıyabiliyordu. Tekerleğin merkezindeki dev aks yaklaşık 42 ton ağırlığındaydı ve o dönem Amerika'da üretilmiş en büyük çelik parçalardan biriydi. Bütün bu sistemi hareket ettirmek için de 2 adet yaklaşık 1000 beygir gücündeki buhar makinesi kullanıldı. Yani bugün Luna Park'ta gördüğümüz dönme dolapların mütevazı bir atası değil, 19. yüzyılın mühendislik sınırlarını zorlayan dev bir mekanizmadan söz ediyoruz. Peki bütün bu hesaplar ve devasa parçalar bir araya geldiğinde gerçekten çalışacak mıydı? Birazdan Chicago'ya dönelim ve o dev tekerleğin ilk kez harekete geçtiği ana bakalım.

Borusan Klasik'te seslerleri dinliyorsunuz. Dönme dolabın icat hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Dönme dolap artık çizim olmaktan çıkmış, Chicago'da gökyüzüne doğru yükselmiş durumdaydı. Şimdi 1893 yılında insanların bu dev yapıya ilk kez binip yüzlerce metre yukarı çıktığı o heyecanlı ana gidiyoruz. 1893 yılının 21 Haziran günü geldiğinde Ferris'in hayali artık kağıt üzerinde değildir. Chicago'daki Dünya Kolomb sergisinin ortasında yaklaşık 76 metre çapında dev bir çelik tekerlek yükselmektedir. İnsanlar yapının etrafında toplanmış yukarı bakıyorlar. O dönemin insanı için bu manzara gerçekten sıra dışı. Çünkü insanlar daha önce yüksek yapılara çıkmış olabilirler ama hareket eden dev bir çelik çarkın içinde yüzlerce metre yukarı taşınmak bambaşka bir deneyimdir. Üstelik bu tekerleğin amacı yalnızca insanları yukarı çıkarmak değil, Ferris insanlara Chicago'yu daha önce hiç görmedikleri bir açıdan göstermek istemektedir. Tekerlek döndükçe kabinler gökyüzünde yükseliyor, ardından aşağı iniyor ve insanlar şehrin manzarasını yukarıdan izliyorlardı. İlk başta şüpheyle bakılan proje, fuarın en büyük yıldızlarından birine dönüşür. Yaklaşık 19 haftalık çalışma süresinde 1.4 milyondan fazla insan Ferris'in tekerleğine binmek için para öderler. Bir yolculuk yaklaşık 20 dakika sürer ve biletin fiyatı 50 senttir. İnsanlar yalnızca bir eğlence aracına binmiyor, aynı zamanda çağın mühendislik harikasının içine giriyorlardı. O dönem için bu biraz da insanlık artık neler yapabiliyor sorusunun canlı bir gösterisiydi. Ferris'in tekerleği Paris'in Eiffel Kulesi'ne verilen Amerikan cevabı olarak görülüyor. Fakat burada hikayenin biraz buruk bir tarafı başlıyor. Ferris icadının başarısına rağmen bu projeden beklediği maddi karşılığı tam olarak elde edemedi. Serginin ardından borçlar, tedarikçiler ve organizasyon yönetimiyle yaşanan hukuki sorunlar başladı. Ferris sonraki yıllarını davalar ve maddi sıkıntılarla geçirdi. Üstelik hayatı da uzun sürmedi. 1896 yılında henüz 37 yaşındayken hayatını kaybetti. Onun yaptığı ilk Ferris Wheels'a daha sonra başka bir dünya fuarına taşındı ve sonunda 1906 yılında parçalanarak hurdaya çıkartıldı. Yani bugün dünyanın dört bir yanında gördüğümüz dönme dolapların hiçbirisi Ferris'in orijinal tekerleği değil. Ama onun fikrini yaşatmaya devam ettiler.

0: Sesli Harfler'de Dönme Dolabın hikayesinin son bölümündeyiz. Bugün bir dönme dolaba baktığımızda çoğumuzun aklına çocukluk, Luna Park, panayır ya da yaz akşamları geliyor. Oysa bu fikrin arkasında 1893 yılında daha önce yapılmamış ne yapabiliriz sorusuna cevap vermeye çalışan genç bir mühendisin hikayesi vardı. George Ferris'in yaptığı şey aslında yalnızca büyük bir tekerlek inşa etmek değildi. Daha küçük eğlence tekerleklerinden aldığı fikri çelik konstrüksiyon bilgisiyle birleştirip insanların güvenli bir şekilde yüzlerce metre yükseğe çıkabileceği dev bir gözlem aracına dönüştürdü. Bunun için hesap yaptı, mühendisleri ikna etti, yatırım buldu ve insanların bu gerçekten ayakta durabilir mi diye baktığı bir yapıyı gerçeğe dönüştürdü. Ferris'in ardından dönme dolaplar farklı biçimlerde dünyanın dört bir yanına yayıldı. Artık bunlar yalnızca dünya fuarlarının büyük gösterileri değildi. Eğlence parklarının, panayırların ve şehir manzaralarının bir parçası haline geldiler. İlginç olan şu ki Ferris'in kendi yaptığı orijinal tekerlek bugün ortada yok ama adı yaşamaya devam ediyor. İngilizce'de Ferris Wheel olarak anılan dönme dolap, onun soyadını dünyanın dört bir yanında yaşatıyor. Bir başka deyişle Ferris, yaptığı tek bir yapıyla bir eğlence aracından çok daha fazlasını miras bıraktı. İnsanların gökyüzüne çıkıp dünyaya yukarıdan bakma fikrini de sıradanlaştırdı. Konumuzu burada sonlandıralım ve şimdi gelin bir fado dinleyelim, ardından diğer icat konumuzla kaldığımız yerden sesli harflere devam edeceğiz.
1: Bir nefes falan.

Sesli Harfler'de bu haftanın ikinci konusuna geldik. Şimdi sizi 1960'lı yıllara ve müzik dünyasının oldukça ilginç bir icadına götürüyorum. Mellotron. Dışarıdan bakıldığında bir klavyeye benzeyen bu enstrümanın içinde aslında onlarca küçük manyetik bant bulunuyordu. Peki neden bir klavyenin içine bant koyma ihtiyacı duyuldu? Her şey Amerikalı mucit ve müzisyen Harry Chamberlin'in aklına gelen oldukça basit ama dönemi için sıra dışı bir fikirle başladı. Gerçek enstrümanların seslerini kaydedip daha sonra bir klavyenin tuşlarına basarak bu sesleri yeniden çalmak mümkün olabilir miydi? Konumuzda detaylara inmeden önce gelin şimdi bu enstrümanın çıkartabildiği sesleri bir duyalım.

Duyduğumuz bu biraz gizemli, biraz da eski film müziklerini hatırlatan sesin arkasında aslında gerçek enstrüman kayıtları var. Chamberlain sesleri manyetik bantlara kaydediyor ve her bir notayı bir tuşa bağlıyordu. Siz tuşa bastığınızda ilgili bant hareket ediyor ve daha önce kaydedilmiş gerçek enstrümanın sesi yeniden duyuluyordu. Yani Mellotron, bugünkü dijital sample'ların çok erken ve tamamen mekanik bir akrabası gibiydi. Fakat bu fikrin bir sonraki durağı Amerika değil, İngiltere olacaktı.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Chamberlain'in geliştirdiği sistem İngiltere'ye ulaştığında Bradley kardeşler bu mekanizmanın potansiyelini fark ettiler. Sistemi geliştirerek daha kullanışlı bir klavyeye dönüştürdüler ve 1963 yılında Mellotron Mark I ortaya çıktı. Enstrümanın en ilginç tarafı ise hala aynıydı. Dijital bir ses yoktu. Her tuşun altında gerçek bir manyetik bant var. Keman, flüt, cello ya da bir enstrümanın sesi önce gerçek müzisyenlerle kaydediliyor. Ardından bu kayıtlar bantlara aktarılıyordu. Tuşa bastığınızda ise gerçek kayıt yeniden çalıyordu. Elbette bu sistem kusursuz değildi. Bantların mekanik olarak hareket etmesi nedeniyle enstrümanın kullanımı oldukça hassastı ve zaman zaman akort problemleri yaşanabiliyordu. Ama bütün bu zorluklara rağmen Mellotron, müzisyenlere daha önce sahip olmadıkları bir imkan sundu. Tek bir klavyenin başında oturup farklı gerçek enstrümanların seslerini kullanabilmek.

Sesli Harfler'de Mellotron hikayesinde son bölümdeyiz. Şimdi sıra bu garip klavyenin müzik tarihine nasıl damga vurduğunda. 1960'larda The Beatles, Strawberry Fields Forever gibi şarkılarda mellotron kullanması bu enstrümanın sesini milyonlarca insana ulaştırdı. Ardından The Moody Blues'un, Pink Floyd'un ve King Crimson'ın kullandığı mellotron sesleri geldi. Özellikle 60'lar ve 70'lerde mellotronun kendine özgü bir rüya gibi biraz da melankolik tınısı rock müziğin karakteristik seslerinden biri haline geldi. Bugün bilgisayarlarımızda birkaç tıklamayla yüzlerce enstrümanın sesine ulaşabiliyoruz. Ama mellotronun ortaya çıktığı dönemde bunun için bir bilgisayar değil, klavyenin içine yerleştirilmiş onlarca gerçek manyetik bant gerekiyordu. İşte bu yüzden mellotron yalnızca bir enstrüman değil, gerçek sesleri kaydedip başka bir enstrümanın üzerinden yeniden çalma fikrinin müzik tarihindeki en ilginç adımlarından biri olarak kabul edildi. Bir tuşa bastığınızda aslında o anda yeni bir ses üretmiyor, geçmişten kaydedilmiş bir müzisyenin sesini yeniden hayata geçiriyordunuz.

Ses Dertler'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün birlikte 1893'ten günümüze uzanan dönme dolabın hikayesine ve müzik dünyasında gerçek enstrüman seslerini manyetik bantlarla buluşturan Mellotron'un ilginç yolculuğuna baktık. Umarım bu hikayeler ve müzikler sizlere de keyifli bir saat yaşatmıştır. Ses Dertleri Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilir, Karnaval Podcast bölümünde icat konularını istediğiniz zaman yeniden dinleyebilirsiniz. Ben Bahri Fedai, herkese mutlu, sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Haftaya yeni icatlar ve güzel müziklerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Caz fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Değerli caz dostları, Citizen of the World isimli parçayı Romero'dan dinleyerek caz fotoğraflarına başladık. Bu haftaki programımızda önümüzdeki dakikalarda birbirinden farklı caz örnekleri içinde birazdan dinleyeceğiniz çalışmayı da kaçırmamanızı öneriyorum. Kübalı Romero'nun ardından yine bir Latin parçaya geçiyoruz şimdi. Brezilyalı bir müzisyen olan Baden Powell, gitardaki virtüözitesi ve bossa novasıyla bir dönemin uluslararası en sağlam tanınmışlığını yakalayan isimlerden biriydi. 2000 yılındaki ölümünden önce 40 yıl boyunca hemen her yıl albümler yayınlayarak son derece üretken bir müzisyenliği de bu başarı hanesine eklemiş oldu. Arayışlarla dolu çalışmalarından, birleştirici anlayışla yaptığı denemelerinden biri olan Bass Samba'yı seçtik sizlere dinletmek için. Bu parçanın bestesi ünlü bir kontrbass ustası olan modern cazın en saygın isimlerinden Eberhard Weber'e ait. Ancak Baden Powell bu yorumda kendi ülkesinden bir basçıya yer vermiş. 12 parçalık albümde ise Joachim Henrique, Baden Powell'a tüm çalışmalarda bas ve davulu birlikte kullanarak eşlik etmiş. Şimdi dinliyoruz. Brazilian Baden Powell radyolarınızda.

Caz Fotoğrafları'nda ilk bölümümüzdeyiz. Şimdi güzel bir sesle biraz havayı değiştirelim isterseniz. Catherine Russell, serinlik taşıyacak bir parça seslendirecek. Caz dünyasının yenilerinden olan Catherine Russell, müzisyen bir aileden geliyor olmanın etkileşimli yetişkinliğini çalışmalarına aktarmayı bilmiş. Asıl sesini ortaya çıkaran besteleriyle şimdiden hayranlık uyandıran bir sanatçı Catherine Russell. Yeni çalışmaları ve farklı sesleri duymak isteyenlere tavsiye edilecek güzellikteki bu albümü hemen radyolarınıza getiriyoruz.

Catherine Russell ve parçası November dinledik. Şimdi yine aynı güzellikte bir balat parça daha getiriyoruz radyolarınıza, ancak bu kez efsanevi bir topluluğun ilk yıllarından bir duygusallığın ürünü olacak bu. Meraklılarının iyi bildiği Oregon, gelmiş geçmiş en yaratıcı topluluklardan biri olarak, geçen yüzyılın son çeyreğinde olağanüstü güzellikte sayısız albümler yaratan her bir üyesinin ayrı ayrı anılması gereken sıra dışı bir topluluk. Ne yazık ki üyelerinden birinin erken ölümüyle bocalayan Oregon, yeni katılımlarla yoluna devam etmek istediyse de hiçbir zaman ilk yıllarındaki gibi olamadı. Ralph Towner, nadir de olsa piyanosu ile bu parçada sololarıyla öne çıkıyor. Albümde Towner'a eşlik eden Colin Walcott, Glenn Moore ve Paul McCandless bir Art Pepper bestesi olan Wichitaito adlı parçada Ralph Towner'a grubun tüm enerjisini teslim etmişler. Evet, Winter Light albümlerinden, 1974 çalışmalarından Wichitaito ile Oregon, caz fotoğraflarında, radyolarınızda.

Wichita ile Oregon tüm unutulmaz halleriyle etkileyici bir başarımı ortaya koyuyorlar. Programımızın ilk bölümünde yer alan 4 parçanın ardından şimdiki bölümümüzde ise 2 özel basçıyla devam edeceğiz. Biliyorsunuz basçıların cazdaki yeri diğer türlerden çok daha farklı bir konumda ve hal böyle olunca da akustik ya da elektrik basta müziğin sonsuzluğuyla paralel pek çok denemenin de yolu açılmış oluyor. Yalnızca denemeler açısından değil, her basçının da bir rengi olduğu düşünüldüğünde muazzam bir aralıktan bakıyor olabilirsiniz. Biz şimdi biraz indirgeyerek önce iki basçıya yer vereceğimizi ve bunlardan birinin akustik bas, diğerinin de elektrik basla kendi alanlarında eşsiz olduklarıyla ilgili parçalara geçiyoruz. Önce Charlie Haddon, daha sonra Jonas Hallberg, kalan zamanımızda size örneklerle dinletmek istediğimiz lider basçılar. Charlie Haddon, modern cazın şair nitelikli basçılarından sayılıyor. Hallberg ise öylesine farklı bir çizgide işler üretiyor ki bu kontrastı bu haftaki akışımız içinde sizlerle paylaşmak istedik. Haddon'u iki parçayla ağırlayacağız birazdan. İlk parça, caz tarihinin büyük bir bölümüne tanık olmuş olan piyanist Hank Jones ile bir ortak çalışma. 1995 yılına ait ve yılın caz albümü ödüllü bu albümden bir parça da dinleyeceğimiz Charlie Haddon, Hank Jones beraberliğini şimdi gelin birlikte dinleyelim ve daha sonra bir başka kulvarda da ilerleyen Haddon'u önce bu haliyle duyalım. Evet, Charlie Haddon parçası We Shall Overcome ile caz fotoğrafları sürüyor.

Charlie Haddon parçası We Shall Overcome'du dinlediğimiz Haddon için dinletmek istediğimiz parçaların ilki olarak programımızda yer aldı. Şimdi onu bu parçanın 20 sene kadar daha öncesine yani 1975 yılına götürüyoruz ve ilerici hem de çok ilerici bir trompetçinin albümünde ona eşlik ederken dinleyeceğiz. Trompetçi Don Cherry bugün artık yaşamıyor. Ancak onun öncü çalışmaları içinde Charlie Haddon işte bu kulvarda da anılan yönüyle programımıza albümle aynı isimli parçada konuk olacak. Sert bir melodi örgüsü içinde zaman zaman fısıltılarla katılan Cherry'e Frank Lowe'un baskın sesli saksafon çalışıları, artık hayatta olmayan bir başka deneyimli müzisyen Billy Higgins'in ritmik çalışılarıyla davulu katılırken Charlie Haddon'ı parçayı sürükleyen kontrbasında duyacağız. Caz fotoğraflarında Don Cherry, Charlie Haddon beraberliği Brown Rice.

Ah!

Charlie Haddon'ı, bu büyük basçıyı iki farklı çalışmasında dinledik. Önce piyanist Hank Jones ile, daha sonra da trompetçi Don Cherry ile radyolarınızdaydı. Sevgili müzik dostları, caz fotoğraflarının bu haftaki seçkisini umarım beğenmişsinizdir. Ama bitmedi. Şimdi yavaş yavaş sonlarına yaklaşsak da programımıza Haddon'dan sonra sıra dışı bir basçıyı getirerek devam ediyoruz. Kısa bölümlerle 3 parçada ağırlayacağımız Jonas Hallberg birazdan radyolarınızda olacak. Tıpkı Charlie Haddon gibi o da buradaki caz dinleyicisine yaptıklarını gösterme fırsatını yakalamış müzisyenlerden. Modernist çizgisi onu Charlie Haddon gibi cazın kalıpları içinde de kalmaya zorlayamadı. Hallberg kullandığı basını da her türlü değişikliğe uğratacak, sınırları zorlayan, davranışlar gösteren bir müzisyen oldu. Yıllar önce gitarcı John McLaughlin ile konser verdiğinde enerjisinin taşkınlığıyla etkilediği dinleyicisini bugün sıra dışı çalışmalarla yakalamayı sürdürüyor. Çoğunlukla oldukça sert çalışlarını bir kenara bıraktığı, hatta duru denebilecek kompozisyonlara yöneldiği parçalarının çoğunlukta olduğu ilk albümlerinden biriyle programımızda yer alacak. Axis, Jonas Hallberg'ın henüz bu dünyadaki uzun soluklu arayışlarına yeni başladığı bir döneme işaret ediyor olması ile huzurlarınızda olacak. Ona katılan diğer müzisyenler için de en dikkat çeken iki ismi de hemen aktaralım. Piyanist Mitchell Foreman ve Pat Metheny'nin gedikli davulcusu Danny Gottlieb de Hallberg'le birlikte olan diğer eşlikçiler. Evet, Charlie Haddon'un akustik çalışmaları ardından modern cazın en sıra dışı isimlerinden bir başka basçı, bu kez elektrik basla Axis albümünden seçtiklerimizden ilk olarak You Want Me ile geliyor Jonas Hallberg radyolarınızda.

Programımızın sonlarına doğru Jonas Hellberg'den You Want Me'yi dinledik az önce. Jonas Hellberg elektrik bas gitarıyla yaptıklarını kendi istediği yollarda sürdürmeyi başaran bir müzisyen olduğunu çoğu çalışmasında gösteriyor. Hellberg'ın şöyle denilebilir ki mutasyona uğramış basıyla yaptığı denemeleri bu tarzı sevenler için ustalıklı oyunlarla dolu. Az önce dinlediğiniz You Want Me'nin ardından aynı tarz bir çalışma için onu yeniden getiriyoruz radyolarınıza. Bu kez onu melodik çalışmalar içinde Roman isimli çalışmasında dinleyeceğiz. Klavyelerle ona eşlik edecek isim ise Bernie Worrell olacak.

You and Me ve ardından az önce dinlediğimiz Roman parçalarında Jonas Hallberg bu haftaki caz fotoğraflarının son ismi olarak iki basçı bölümümüzde Charlie Haddon'un ardından yer aldı. Şimdi bu kısa parçaların ardından yine aynı albümden X'ten son bir parça ile sonlandıracağız seçkimizi. Parçamızın ismi Trombone. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizle yeni bir caz fotoğrafları programına kadar hoşça kalın.

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Sunakan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Sunakan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Sunakan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğur Ata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Sunakan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Sunakan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizde Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

0: Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.
1: Borusan Klasik.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda size Alman yazar Ernst Theodor Amadeus Hoffmann'ın öykülerinden ve Jacques Offenbach'ın Sevilen Operası'ndan söz etmek istiyorum. Offenbach'ın 1881 yılında bestelediği eser, dünyanın tüm operalarında sıklıkla sahnelenir. Ülkemizde de ilk kez 1955 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirildi. Hoffmann'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffmann'ın Masalları Operası, şair Hoffmann'ın aşk maceralarını konu alır. 1776 yılında doğan Hoffmann, Alman romantik akımının çok yönlü, sıra dışı yazarlarından biridir. Yazar ve besteci olmanın yanı sıra çağında karikatürist, ressam ve müzik eleştirmeni olarak da ün yapmıştı. Aile geleneğini sürdürmek üzere hukuk eğitimi aldı fakat devlet memuru olarak çalışmak onun ruhuna uygun değildi. Alaycı karakteri başına dert açıyordu. Ünlülerin karikatürlerini çizdiği için bir süre Polonya sınırına sürgüne yollandı. Sevgili dinleyiciler, Hoffmann'ın masallarından bölümler dinleyerek programımızı sürdürüyoruz.

Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası eşliğinde Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman hayatının büyük bir kısmında geçim sıkıntısı çekti. Dresden'de tiyatro müdürlüğü, dekoratörlük, müzik eğitmenliği ve şeflik yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Çok farklı alanlarda yetenekliydi. Fakat uzun süre aynı yerde duramıyordu. Kendi deyimiyle gündüzleri memur, geceleri sanatçı olarak çalışıyordu. Ve bu gerçekten çok yorucuydu. Ancak 1814'ten sonra yayınlanan öyküleri okurlar tarafından beğenilince adı duyulmaya başladı. Bu dönemde memurluk kariyerinde de hızla yükseliyordu. Berlin'e yargıç olarak atandı. Gündüzlerini mahkemede geçirirken gecelerini tavernalarda geçiriyor ve gece hayatından aldığı ilhamla gotik öyküler kaleme alıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Hoffman'ın Masalları operasının en sevilen aryalarından birini dinleyerek sürdürüyoruz programımızı.

Jack Offenbach'ın Hoffman'ın masallarını ayırdığımız programda Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası'nın kaydını dinliyoruz. Olympia'nın aryasını Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffman'ın Masalları Operası, yazarın trajikomik maceralarını konu eder. Hoffman'ın Stella'ya olan aşkını ararken yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatan eser, mekanik bebek Olympia'yı gerçek bir kadın sanmasının ardından Venedikli sokak kadını Giulietta ve daha sonra egzantrik bir kadın olan Antonio ile olan maceraları temelinde gelişir. Opera aşkın ve sanatın gücünü ve bir yandan da karanlık yönlerini anlatır. Operanın sonunda baş kahraman Hoffman yaşadığı yıkımların ardından sanata sığınmaya karar verir.

Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman, gotik edebiyatın klişelerinden yani o ürkütücü şatolar ve doğaüstü yaratıklardan uzaklaşıp kendine özgü bir tarz yaratmış. Eserlerinde sıradan insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları tuhaf ve gizemli durumları anlatır. Sigmund Freud bile Tekinsiz başlıklı makalesini Hoffman'ın Kum Adam öyküsüne dayandırmış. Hoffman öykülerinde insanların bilinçaltındaki karanlık düşünceleri, korkuları ve kimlik arayışını anlatır. Bu anlatı ve konular Freud'u çok etkilemiş. Freud'a göre insanın canlı sandığı bir şeyin Olympia gibi aslında cansız olduğunu fark etmek varoluşsal bir huzursuzluk yaratır. Hoffman'ın öykülerinin temelinde de bu derin rahatsızlık hissedilir. Hoffman'ın masallarından bölümlerle programımızı sürdürüyoruz.

Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, E.T.A. Hoffman'a ayırdığımız bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer, yine bir Kapriço programında ve Borusan Klasik Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Bugün takvimler 25 Eylül'ü gösteriyor. Müzik tarihinin aslında dönüm noktalarından birinde duruyoruz. Biz seneyi devriyenin üzerinde duruyoruz. Bundan 177 yıl önce Viyana'da bir besteci hayata gözlerini yumdu biliyorsunuz. Ve ardından yalnızca eserlerini ve özellikle valslerini bırakmadı. Belki de bugün popüler müzik dediğimiz devasa bir endüstrinin de temellerini attı. Tabii ki birinci Strauss'tan, yani Johann Strauss'tan ya da başka bir deyimle Baba Strauss'tan bahsediyoruz. Çünkü büyük bir aile Strauss ailesi, tıpkı Bach ailesi gibi. Şimdi ancak bugün size yalnızca zaten çok iyi bildiğiniz o eserleri tekrar hadi bir de benden dinleyin diye dinletmeyeceğim. Böyle bir adetimde ihtiyacım yok. Ama Strauss'u anlatırken, Baba Strauss'u anlatırken dönem neydi? Dönemin siyasal çalkantıları, ekonomik durumu, sosyolojik yapısı, toplum morfolojisi, bunlarla ilgili küçük ve çok böyle sizi sıkmadan bir harman yaparak altta da böyle güzel eserleri tabii ki dinleyeceğiz. Onları takdim edeceğim size. Yani bestecinin yalnızca yaşam öyküsü değil bugün. Çünkü öyle sanatçılar var ki, ne bileyim, onların eserlerini anlamak için yaşadıkları dönemi bilmeniz lazım. Dönemin insanlarını zaten biliyorsunuz ama belki o da bir tekrar olacak. Toplumsal dönüşümleri, işte Baba Strauss tam da böyle bir sürecin ortasında yaşayan bir adam. Şimdi mesela ben bir marş düşünün. Yazılışının üzerinden 2 asır geçmiş olsun ve hala dünyanın en çok satılan eserlerinden biri olmayı sürdürsün. Niye? Çünkü dönemi ile olan ilişkisi çok organik Johann Strauss'un çok organik ve bu da eserlerin nesine yansıyor? Sahiciliğine yansıyor. İşte bugün yeni yıl konserlerinde böyle alkışlarla dinlediğimiz Radetzky Marşı'ndan, aslında onun mirası olan önemli bir simgeden bahsetmek istiyorum. Şimdi Avusturyalı besteci Strauss bir tarafından bestelenen ve ilk kez 31 Ağustos 1848'de Viyana'da icra edilen Custoza Muharebesi'nde, savaşında 1848'de Sardinya Piemonte Krallığı'na karşı bu muharebeden zaferle ayrılan Feldmarşal Joseph Wenzel Radetzky von Radetz, asıl adı bu, komutasındaki Avusturya kuvvetlerine ithaf edilen bir marş. Yani bir koçaklama, bir yiğitleme aslında. Müzik tarihinde işte bu anlamda yaşadığı toplumla olan ilişkiden müziğini ve sanatını çıkaran bir adam olduğu için Strauss son derece önemli. Yoksa hadi biraz da dans edelim değil. Böyle aksettirildi. Çok böyle romantik dans salonlar şu. Evet, o da var ama arkasında onu tetikleyen tarihsel olaylar çok fazla. Hadi bakalım şimdi bu Radetzky Marşı'nı bir dinleyerek başlayalım. Her yıl başında dediğimiz gibi, değil mi efendim?

Evet, değerli dinleyenlerimiz, bu programımızda eserlerin belki zaten dedim ya biliyorsunuz tamamını sizlerle paylaşmaktan ziyade onlar böyle aşağıda akıp gidecekler. Ben mümkün olduğu kadar o dönemi anlatmaya çalışacağım size. İşte sanayi devrimi var işin içerisinde, kentleşme var, yeni kentleşme var, eğlence kültüründe bir dönüşüm var, müzikte bir aslında bir star sisteminin başladığı dönem de diyebiliriz. Bu Johann Strauss'un olduğu dönemi, bir star sistemi, bir parlayan yıldızlar dönemi. Ve dansın bir anlamda belki toplumsal tarihinde de bir milattır Strauss'un varlığı. Ve tabii ki programın en başında söylediğim popüler müziğin de köklerini anlamak bu dönemden mümkün. Çünkü sanayi devriminin Avrupa'yı değiştirdiği, köyden kentlere göç hızlanıyor, insanlar yeni eğlence biçimleri arıyorlar, tarlasını falan bırakıp gelenler, bir Avrupa aristokratlarının halk şarkıları ise kırsalın müziği, bunların bir buluşması, bunu biz de yaşadık aslında. Ve vals ise yeni bir orta sınıfın müziği olarak kendini ifade etmeye başlıyor. İşte bugün anladığım kadarıyla pop neyse 1840'ların Viyana'sında da vals o. Aslında iki kültürün, kent ve kır kültürünün buluşması. Şimdi 1830'lardan itibaren kendi orkestrasıyla Avrupa turnelerine çıkıyor Strauss. Londra ve Paris'te de büyük başarılar ve pek çok müzik tarihçisi onun. Aslında bir öncülük daha var. Nedir o? Turne kavramı, uluslararası turne kavramının öncülerinden biri olarak görüyor. Şimdi eser 19 Ağustos 1843 tarihinde Viyana'da bestecinin ezeli rakibi olan Joseph Lanner'in ölümünden birkaç ay sonra besteleniyor. Hangi eserden bahsediyorum? Efendim, Lorelei Rhine Kleine Waltz'ten bahsediyorum. Yani Ren nehrinin tonları, renklerinden bahsediyorum. Şimdi bu vals müzik tarihinde çok önemli bir dönüm noktasına tanıklık ediyor. Bir taraftan da genç Johann Strauss, yani oğul, efendim 15 Ekim 1844 tarihinde Domayers Casino'da kendi orkestrasıyla çıktığı ilk halk konserinde, yani ilk çıkışında aslında babasının bu eserini, yani Lorelei Rhine Kleine Waltz'i çalıyor. İşte oğul Strauss'un babasından habersiz veya babasının isteğine karşı aslında bu prestijli eseri kendi konserinde seslendirmesi biraz baba oğul arasındaki rekabetin ve müzikal bayrak değişiminde bir anlamda sembolü olmuş diyebiliriz. Çok özel bir parça. Aslında pastoral bir parça ama döneme çok net denk düşüyor. 1999 yılında Viyana Filarmoni Orkestrası Zubin Mehta yönetiminde seslendirdi. Şimdi bir bölümünü dinleyelim, sonra devam edelim efendim.

Şimdi hemen bir konuyu da not düşmek istiyorum. Oğul Strauss'tan, yani Johann Strauss 2'den bahsetmişken, baba Strauss oğlunun aslında müzisyen olmasını istemiyor. İşte Mavi Tuna'nın bestecisinden bahsediyorum. Oğul Strauss derken malumunuz. İstemiyor. Bu enteresan bir not olarak bir kenarda kalsın istiyorum. Şimdi yani bir kuşak çatışması mı? Meslek çok zor, ben zorlanıyorum. Oğlum çekmesin falan gibi mi bilmiyorum ama bu genelde müzisyen aileleri içerisinde pek rastlanmayan bir ayrıntıdır diye düşünüyorum. Şimdi karnaval kültürünün de Avusturya'da kendini alabildiğine ifade ettiği bir süreç aslında baba Strauss'un yaşadığı süreç. Şimdi Avusturya'da karnaval kavramı zaten geleneksel, Fasching, işte oradan zaten şey buluyor, etimolojik karşılığını buluyor. Ve orada da Fasching deniyor karnavala. Kökeni aslında çok Hristiyanlık öncesi pagan dönemine ardında dayanıyor işte Katolik inancındaki büyük oruç, Lent öncesi eğlence dönemi falan filan. Şimdi Orta Çağ'da ve sonrasında sokaklarda aslında taşkınlıklarla kutlanan karnaval etkinlikleri asayişi sağlamak amacıyla imparatorluk kararnamesiyle kapalı alanlara taşınıyor. Bu ne dönem, hangi dönemde? İşte Orta Avrupa kırsalı ile Orta Avrupa, yani Avusturya daha doğrusu, aristokrasisinin buluşması. Aslında aristokrat kırsoylu demek ama o anlamda kullanmıyoruz. Buluşması sürecidir. Sürecinde yapılıyor bu. Yani o karnaval kültüründe, kırdaki karnaval kültürü de kente gelince bir dakika hop durun bakalım diyor. Ve burada bir şey geliyor, bir düzenleme geliyor karnaval etkinliklerine. Şimdi Viyana'da tabii o dönemki coşkulu eğlence hayatını ve ritmini anlatmak lazım. İşte bunu da yine dedim ya, yani öyle hadi oturayım bir beste yapayım değil. İşte Strauss oturuyor bunu anlatıyor. Bir karnaval hediyesi veriyor halkına. Wiener Karnaval, Viyana Karnavalı. Adından da anlaşılacağı gibi işte o coşkulu 1828 yılı karnaval sezonu, yani Fasching etkinliklerine bir katkı sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanıyor bu eser. En dikkat çekici teknik detayı dördüncü vals temasının içinde gizli. Şimdi baba Strauss kendisinden kısa bir süre önce, yani 1826'da hayatını kaybeden ünlü Alman besteci Karl Maria von Weber'e saygı duruşunda bulunmak istiyor aslında. Yani ona ithaf edilen bir şey, bir ihtiram, bir saygı, bir hürmet gösterisi var o bölümde. Bu yüzden eserin bir bölümüne Weber'in ünlü Oberon operasındaki Okyanus Aryası'nın melodilerini ustaca dahil ediyor. Serpiştiriyor aralara biraz. Şimdi bir dinleyelim bakalım. Sonra devam edeceğiz efendim.

Evet, temamız Strauss olunca tabii doya doya vals dinliyoruz. Bir dans müziği dinliyoruz diyemem. Niye diyemem? Çünkü vals yalnızca bir dans değildir. Dönemine çok etki etmiş sosyal bir olaydır. Aslında bütün danslar böyle. Yani yalnızca dans etmek için değil. Bütün danslar dönemin bir takım sosyal durumlarını insan bedeni ve müziğiyle birlikte ifade etme şekli. Şimdi balenin doğuşu da böyle. Bir arada balet dalları size anlatırım. Şimdi kadın ve erkeğin birbirine bu kadar yakın dans etmesi 19. yüzyılda çok ciddi tartışmalara yol açıyor. Niye öyle? Çünkü kır geldi, kırda var. Kırda kadın erkek dans ediyor. Tarlada, tapanda, şurada burada dans ediyor. Tarlasında şükranını ifade ediyor, Tanrı'ya dans ediyor. Halk oyunları bu. Şimdi bunu şehre getirdiğin zaman iş değişiyor. Aristokrasinin kuralları var. Niye? Aristokrasinin kurallarının arkasında din var. Din çok hakim. İşte o zaman da ne oluyor? Bazı din adamları çıkıyor ortaya. Bunlar hep var. Valsi ahlaksızlık olarak nitelendiriyorlar. Tango'da yaşıyor bu şeyi, zulmü. Günümüzde yok mu? Günümüzde de var. Hatta spora kadar geldi bu iş yani. İşte kızlar şortlu kısa mı giysin, uzun mu giysine kadar geldi. Şimdi caz yaşıyor bunu, rock yaşıyor, rap yaşıyor, tango yaşıyor, yaşıyor Allah yaşıyor. Niye? Çünkü din giriyor orada işin içerisine. Ve her yeni olan şey toplumsal yapıda bir çalkantı yaratır. Önce korku yaratır, sonra hayatın bir parçası olur. Ama korku yarattığı ortamda mutlaka inançları görürüz. Şimdi sanayi devriminin yarattığı yeni bir ekonomik düzen var. İşte nüfus hareketleri var, yükselen burjuvazi var bir taraftan. Burjuvalar devrimci bir sınıf başlangıcında malumunuz. Değişen eğlence alışkanlıkları var. 19. yüzyıl Avrupa'nın müzik haritasını değiştiriyor. Ve Baba Strauss işte tam da bu dönüşümün merkezinde bir şeyler yapıyor ve çok doğru bir yol haritası çiziyor insanlığa diye düşünüyorum. Yüzyılın sonlarında Avrupa müzik yaşamına hakim olan işte saraylar ve aristokrat çevreler yerlerini yavaş yavaş artık kamusal eğlence mekanlarını bırakmaya başlıyorlar. Şimdi Viyana'da dans salonları, evet, bahçeler, balolar, halka açık konserler yeni bir kültürel alan yaratıyor ve yıldızlar çıkıyor işte. Vals bu yeni dünyanın sesi haline almaya başlıyor bu sefer. Daha önce köylü dansı olarak görülen bu form, kentli orta sınıfın kimliğini ifade ediyor ve orta sınıf dansla kendini ifade etmeye başlıyor. Şimdi Baba Johann Strauss tarafından 1844 yılında bestelenmiş ünlü bir vals eseri var. Eserin adı Almanca Dikensiz Güller demek. Dikensiz gül olmaz atasözü vardır ya, aynı ona bir müzikal gönderme gibi. Tamamen saf ve gölgesiz bir neşeyi aslında simgeliyor. Dikensiz güller. Rosen ohne Darnen. Şimdi bir dinleyelim bir kısmını, ondan sonra devam edeceğiz efendim. Dikensiz güller neymiş bakalım.

Yıllardır söylediğim şey, yıllardır söylediğimiz şey, müzik yalnızca müzik değildir. Sosyolojidir, bilimdir, tarihtir, ekonomidir, ekonomi politiktir, efendim diyalektiktir. Ve bunları çözemediğimiz müddetçe, müziği alarak çözemediğimiz müddetçe tarihi de çözemeyiz, sosyolojiyi de çözemeyiz. Hatta felsefeyi de. Çünkü tamamı, yani o bütün o disiplinler arası ilişki aslında insanlığı ifade eder diye düşünüyorum. Nereden geldi? Geldik buraya. Şuradan. Bugün konser salonlarında duyduğumuz senfoni orkestralarının yanında 19. yüzyılda dans orkestraları var. Yalnızca dans müziği çalıyorlar. Ve işte valsleri çalıyorlar falan, polkaları çalıyorlar, galopları çalıyorlar. Şimdi büyük bir ekonomik güç bunlar. Muazzam bir ekonomik güç. Aynı borsa gibi. Yani müthiş de bir yarış var. Şimdi Strauss da yüzlerce konser veriyor bu orkestralarla birlikte. Şimdi bazı tarihçiler diyorlar ki Avrupa'nın ilk müzik girişimcilerinden biridir diyor baba Strauss, birinci Strauss, Johann Strauss. Vals bestelemekten çok ekonomiyi beslemiştir. Cümle doğru yere geldi. Ekonomiyi beslemiştir ve bir girişimcidir. Aslında müziği saraylardan çıkartıp orta sınıfa yükseliyor, çünkü orta sınıf, orta sınıfın gündelik hayatına taşımanın bir bedeli var. İşte bu bedel ekonomiyle ancak kendini toparlayabilir. Çünkü sarayda bir şey var. Ne var sarayda? Finansör var. Yani bir sarayın patronajı var. Orta sınıfa bunu halka açtığın zaman ne olacak? Şey kesiliyor, kaynak kesiliyor. O kaynağı kendin yaratmak zorundasın. İşte burada baba Strauss başka türlü çıkıyor karşımıza. Bir girişimci. Ve sektörün ilk adamlarında. Bence ilk adamı. Bence ilk adamı. Şimdi 25 Eylül, yani bugün, bakın Johann Strauss'u nasıl sizlerle inceliyoruz. Öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz. Ben de öyle. Ben de anlamaya çalışıyorum. Şimdi 25 Eylül. Evet ya, 25 Eylül tarihinin başka bir ilginç yanı daha var. Aynı gün doğan bir usta var. Büyük usta. Dimitri Shostakovich. Shostakovich'i anlatmıştım size. O savunma muazzam senfonisiyle.

Şostakoviç ile Strauss baba arasında baba Strauss arasında kurabileceğimiz tarihsel bir köprü var. Bir tarafta 19. yüzyıl Viyana'sının dans salonları, diğer tarafta 20. yüzyılın savaşlar ve ideolojilerle şekillenen Sovyet dünyası. Şimdi aynı takvim günü içinde müzik tarihinde bakın iki tane farklı evren var ama müzik hep bunları anlatma gailesinde, bunları anlatma derdinde. Şimdi Strauss'un başarısı yalnızca melodik yeteneğinde değil. O dönemin ruhunu seziyor ve anlatıyor. Şostakoviç de öyle. İşte o insanların ne demek istediğini anlayan ilk profesyonel müzisyenlerden biri. Bunun sebebine saraydan çıkıyor çünkü. Yani orta sınıfla birlikte yürümeye başlıyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında Johann Strauss, baba Strauss yani birinci Strauss, modern popüler müzik endüstrisinin erken temsilcilerinden biridir. Kendi orkestrasını kurmuştur, düzenli turneler gerçekleştirmiştir, eserlerini geniş kitlelere ulaştırmıştır, adını bir marka haline getirmiştir ve bütün bunları orta sınıfa dayanarak yapmıştır. Şimdi ama tabii bu eserlerini yaparken bir takım aristokrasilerin de sürekli birilerine de ithaf etmiştir. Orada da eksik etmemiştir kaynak akımını. Şimdi valsin yükselişi aynı zamanda toplumsal bir tartışmayı beraberinde getirmişti demişti. Kadın erkek birbirine yakın temasta bulunuyor dansla. Tepki oluyor, ahlaksızlık deniliyor falan. Ancak tarih bize yeni müziklerin çoğu zaman benzer dirençlerle karşılaştığını gösteriyor. İşte rock and roll mesela. Aynı şey rock'n'roll içinde söylenmiştir. Bunu da geçelim. Şimdi Johann Strauss'un bir başka tarafı daha var. Çok meraklı. Gitmediği, görmediği yerlere de meraklı. Çin de bunların başında geliyor. Şimdi 1829 yılında bestelenen bir eseri var. Chinese Galop, yani Çin Galop'u. Hareketli, enerjik bir klasik müzik eseri bu. 19. yüzyıl Viyana'sında oldukça popüler olan galop dansı formunda yazılıyor. Adam Çin'i hiç görmemiş. Hayatında hiç Çin gerçeğini bilmiyor. Ama merak ediyor. Duymuştur mutlaka. Bu nedenle parçayı o dönem Avrupalıların aşina olduğu, doğulu, egzotik kabul ettiği alla turca, yani Türk tarzı motiflerle ve ritimlerle harmanlıyor Çin'i anlatırken. Zaten enteresan bir şey var. Avrupa doğuya baktığı zaman bir tek Türk görüyor müzikte. Evet, Arap görmüyor. Efendim Osmanlı adı çok geçmiyor Avrupa'da. Türk görüyor Osmanlı'yı. Bizim dışımızda herkes Türk görüyor da. İran'a bakıyor yine Türk görüyor. Çin'e bakıyor oraya kadar sanatında hep Türk görüyor. Alla Turca da bu. Şimdi bunlarla harmanlıyor. Yapısal olarak biraz Mozart'ın Rondo Alla Turca'sına benziyor. Beethoven'ın bazı yürüyüş ve temalarını andırıyor. İşte o Atina harabeleri falan. İşte egzotik bir üsluba sahip. Böyle bir eser. Çin galopu. Galop işte koşar adım yürümek demek. Aslında atın koşmasından şey alınıyor, ilham alınarak bulunmuş tempo, hızlı bir tempoyu anlatan bir form diyebiliriz, bir dans formu. Şimdi China Galop'u bir dinleyelim. Londra Filarmoni çalıyor, o da önemli. Ondan sonra devam edeceğiz efendim.

Şimdi yavaş yavaş geliyoruz efendim programımızın sonuna doğru. Yetiştiremeyeceğim diye çok korktum. Çünkü sizlerle paylaşmak istediğim çok şey vardı ama iyi güzel yetiştik. Eserlerin de hemen hemen tamamına yakınını dinledik diyebiliriz. Yani baştan hayal ettiğim şeydi, yetiştiremezsek eserlerin bir kısmını hiç olmazsa dinleriz dedik ama yok, tamamını dinlemiş olduk. Şimdi tabii tarihe bakarken müzikle birlikte bakmak zorundayız. Ama müzik tarihine bakarken bunu hem bir müzik tarihçisi, hem bir müzik teorisyen, hem de bir besteci olarak söylüyorum ve icracı olarak söylüyorum. Yalnızca notaların tarihi olarak okumak çok büyük bir hata. Büyük yanılgıya düşeriz. Çünkü müzik, dedim ya, şehirlerin sesi, sınıfların nefesi, teknolojinin bütün o altyapısının duyabileceğiniz, efendim, yalnızca teknolojinin değil tabii, tarladaki şeyi de, işte kazmayı da, orağı da çok rahat duyabileceğiniz. Ekonomi dediğimiz zaman, müzik, bakın, ekonomiyi de nasıl şekillendirdiğini anlattım size. Şimdi 100 yıl Avrupa'sı büyük bir dönüşüm. Sanayi devrimi, fabrikalar. Bu da değil. Ne değişiyor? İnsan hayatı değişiyor. İnsan hayatı değişiyor. Şimdi müzik tarihi nasıl yalnızca büyük senfonilerden oluşmuyor, küçük küçük eserlerden de oluşuyorsa, toplumlarda insan hayatlarıyla oluştuğuna göre müzik insan hayatlarını, dönem insan hayatlarını değiştiriyor. İnsan hayatlarından zaten o senfoniler kendilerini ifade ediyor, oradan inkişaf ediyorlar. Şimdi dans da bunlardan biri. İşte Strauss'un başarısı bize bunu gösteriyor. Dans ile, yani beden ile dönemi, dönem ile müziği buluşturuyor. Mozart dehasıyla, Beethoven düşüncesiyle, Strauss ise insanları yan yana getirme gücüyle bence tarihe geçiyor. Bach inançları ile, efendim, ne diyebilirim, Chopin romantizmi ile bunu şeye geçiriyor. Sovyet müzisyenlerine ayrıca bir program yapacağım. Orada başka bir alem, başka bir iklim var. Sovyet dünyası biraz daha farklı, Avrupa'dan daha farklı. Her şey birden olsun isteyen bir akıl var. O bizde de var maalesef. Şimdi Strauss baba, Strauss tarafından 1841 yılında bestelenmiş olan ve klasik müzik dünyasında çok önemli yere sahip bir orkestral kadril var. Jubel kadril adı. 6. eser olarak onu dinleyeceğiz. Şimdi bu kadrili besteledikten 7 yıl sonra 1848 yılında en başta dinlediğimiz meşhur Radetzky Marşı'nı yazıyor biliyorsunuz. Ama yılbaşlarında dinlediğimiz Radetzky Marşı'nın fikir babası Jubel Kadril'dir. Şimdi onu dinleyelim, oradan devam edeceğiz efendim.

Efendim geldik programımızın sonuna. Bursan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri ve 1849 yılındayız. Strauss İngiltere turnesinden döner. Kızıl hastalığına yakalanır. O zamanlar büyük hastalıklar bunlar. Şimdi çocuk hastalığı olarak geçer hep. Ve yalnızca 45 yaşında yaşamını yitirir. Ardında yüzlerce eser ve bütün büyük bir müzik hanedanı bırakır Strauss ailesine. 25 Eylül 1849'da hayatını kaybeden baba Strauss müzik tarihine yalnızca bir belki besteci ve bence orkestra şefi değil, modern kent kültürünün müzikal temsilcilerinden de biri olarak, o geçiş döneminin temsilcilerinden biri olarak geçmiştir. Ve 19. yüzyıl Avrupa'sında yaşayan büyük toplumsal dönüşümlerinde tablosudur, fotoğrafıdır. İşte bu nedenle hikayesi yalnızca bir besteci hikayesi değildir. Belki de Strauss'un müziği hala yaşamaktadır. Çünkü hala bir şeyler değişiyor, dönüşüyor. Capriccio'da 25 Eylül anısına valsin mimarı Johann Strauss'u andık. Birinci Strauss'u. Şimdi neyi anlattık? Dönemin ruhunu anlattık hep. Viyana'nın ruh halleri valsi var. Evet, Viyana'nın ruh halleri valsi. Wiener Gemüt, bunu dinleyeceğiz. Bu eser Avusturya İmparatorluğu'nun en köklü ve en önemli müzik hamilerinden biri olan Nikolaus Esterhazy'e ithaf edilmiş. O Esterhazy ailesinin genç üyesi, bir aristokrat ve bu aile geçmişte Haydn, Mozart ve Beethoven gibi dev isimleri de desteklemesiyle biliniyor. Bu hafta bu kadar efendim. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Muhabbetle ve sevgiyle kalınız. Hoşçakalın.

dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Sunakan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Sunakan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Sunakan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğurata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Sunakan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Sunakan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

Uzak, solgun çocukluğum. Akşam alacası, kasaba, çatılarda kargalar. Hüzünlü gençliğim, sabahçı kahveleri, umutsuz aşklar. Bir anı tüneyi şimdi yaşadığım geçmiş yıllar. Ben derim ki, ömrüm... Mumlar neden eriyip sönerler de tersine doğru yanmazlar uzayarak yeniden? Ve insan doğmak ister mi bir daha ölmek için? Ölümü arayarak geçti bunca yılım. Kötü annem, beni komşunun oğlu kadar seven. Yok olan babamdı belki, ölüm tutkumu pekiştiren. Elbet bir gün ölürüm. Ömrümü ve yanan mum, kara bir fitil bırakarak ardında ne kadar benziyor birbirine. Zifiri karanlıktı gece. Mum bitti, yanmadı tersine. Beyaz mürekkeple yazdım bu şiiri karanlığın üstüne. Ben derim ki, geçip gider zaman, geri alınmaz bazı şeyler. Ömrüm